0: resimleri beyaz bazı çürük sıvası. Çiçeğin burası bileceğim render makineksi resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürgüdü.

0: resimleri beyaz beze çiğrek sıvası. Çiçeğin bu resimin çembrenin olmak iyileksi resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.